nete yi yenye wanim eni fa evade jiyai evade jemine meyire eni ye mama eni ye mama eni ye